Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

2009 yılında elim bir uçak kazasında kaybettiğimiz Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, arpist ve pedagog Ceren Necipoğlu'nu saygıyla anıyoruz. 1973 yılında İstanbul'da doğan Ceren Necipoğlu müzik çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda başladı. Konservatuarın Arp Sanat Dalı ileri devresini bitiren Necipoğlu, müzik eğitimiyle eş zamanlı olarak İstanbul Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mütercim tercümanlık bölümlerinden mezun oldu. Burs kazanarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Louisiana Eyalet Üniversitesi'nin Arp Sanat Dalı yüksek lisans programını bir yıl içinde tamamladı. Hemen ardından Indiana Üniversitesi Müzik Fakültesi'nin davetini kabul eden Necipoğlu, dünyaca ünlü arpist ve pedagog Susan McDonald'ın sınıfına kabul edildi, Arp Sanat Dalı'nı master derecesiyle bitirdi. 2002-2003 akademik yılında aldığı davet üzerine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Arp Sanat Dalı eğitimini başlatma görevini üstlenerek bu kurumun ve Eskişehir'in ilk arp öğrencilerini yetiştirmeye başlayan Necipoğlu, katıldıkları uluslararası yarışmalarda dereceler alan öğrencileriyle yurt içi ve yurt dışında adından övgüyle söz ettirdi. Eğitmenliğinin yanı sıra Arp Dağarcığı'na kazandırılan yeni yapıtları yorumlamasındaki duyarlılığıyla bestecilerin dikkatini çeken Necipoğlu, besteci Hasan Uçarsu ve Amerikalı besteci Garrett Byrnes'ın solo arp için yazdıkları yapıtlarının dünya ve Avrupa premierlerini yaptı. Gerek solo gerekse çeşitli topluluklarla verdiği konserlerde Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sesini duyuran Necipoğlu yine birçok yapıtın Türkiye'deki ilk seslendirilişlerini yaptı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestraları eşliğinde solist olarak konserler verdi, Türkiye'nin birçok bölgesine uzanan bir konser turnesi gerçekleştirdi. Yaşamını arp sanatına adamış olan Ceren Necipoğlu, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da verdiği konserden dönerken 1 Haziran 2009'da Air France Hava Yolları'na ait uçağın Atlas Okyanusu'na düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve bizi her seferinde büyüleyici bir ses dünyasına götüren, eşi benzeri olmayan Kranos Quartet'e kulak verelim.

Kronos Quartet'in Karavan adlı albümünden Mısırlı Twist adlı parçayı dinledik. Türkçe'de Mısırlı anlamına gelen çarpıcı melodinin uzun bir geçmişi var ama ona asıl ünü yönetmen Tarantino'nun gişe rekorları kıran Pulp Fiction filmi kazandırdı. Geleneksel bir şarkı olarak kabul edilen bu egzotik melodi filmin jeneriğinde duyulur duyulmaz çok sevildi ve bütün dünyada popüler oldu. Sınırları zorlayan ilham verici Karavan albümüyle mükemmel bir çalışmaya daha imza atmış Kronos dörtlüsü. Günümüzde Avusturya, Hırvatistan, Slovenya ve Macaristan'ın bazı bölgelerini kapsayan antik Roma eyaleti Panonia fikrinden esinlenen albümde 11 besteciden 12 eser bulunuyor. Ve bunlardan 8'i Osvaldo Golijov tarafından düzenlenmiş.

Yeni müzik ufuklarında ses arayışını sürdüren Kranos dörtlüsünün Karavan albümünden Rahul Dev Burman'ın Ajikira Tonight is the Night adlı parçasını dinledik. Kranos dörtlüsü sınırları zorlayan Karavan albümüne yardımcı olmak için uluslararası bir müzisyen ekibini davet etmiş. Çalgılar arasında Hint tablası Ney ve Tar, kemençe ve tombak yer alırken albüme Martin Jones adlı Liverpool'lu bir davulcu ve coşkulu bir Roman halk müziği topluluğu da katılmış. Albümde yer alan farklı parçalar farklı yerlerden gelse de onları birbirine bağlayan iki şey var. Güçlü bir ritim ve sağlam melodi. Bir de Kronos için özgün müzikler yazmış olan Arjantinli besteci Osvaldo Golijov'un o muhteşem düzenlemeleri.

Kronos Quartet, Lübnanlı besteci Ali Cihat Rasi'nin oldukça çarpıcı ve duygusal eseri Ekstazi'yi ney, flüt ve tar eşliğinde seslendirdi. Ney ve flütü bestecinin kendisi, tarı ise Lübnanlı vurma çalgılar ustası Suhail Kaspar çaldı. Kronos'un Karavan albümünü Hintli Raga şarkıcısı Pandit Pranath'ın "Ruhlar kervanlar halinde seyahat eder" sözünün bir yansıması olarak görebiliriz. Ve eğer müzik gerçekten evrensel bir dilse, Karavan albümündeki müzik de dünyanın dört bir yanından gelen benzer ruhlardan oluşuyor. Albümdeki en etkileyici eserlerden biri de İranlı besteci Kayhan Kalhor'un karmaşık ritimli parçası Binat'ın Dört Nala Koşusu.

Kranos Kuartet'ten İranlı besteci Kayhan Kalhor'un Binat'ın Dört Nala Koşusu adlı parçasını dinledik. Karmaşık ritimlerin hakim olduğu parçada besteci Kalhor, Kamış Keman, Ziya Tabassiyan ise tombak çaldı.

Karavan albümüyle birlikte dünyayı neredeyse iddialı bir şekilde yeniden keşfetmeye cesaret bulduklarını söyleyen Kronos Quartet, Yugoslav besteci Aleksandra Virabalov'un Pannonia Boundless, Sınırsız adlı dörtlüsünü seslendirdi. Virabalov, heyecanlı bir tınıya sahip dörtlüyü Pannonia bölgesinin çingene ezgileri ve çalma tekniklerinden esinlenerek çingene müziğine bir saygı duruşu olarak yazmış.

Philharmonic Five'dan Tibor Kovac'ın Green Sleeves adlı parçasını dinledik. Slovak kemancı Tibor Kovac, Philharmonic Orkestrası'ndan meslektaşlarıyla birlikte kurmuş olduğu topluluğun beyni ve sanat yönetmeni. Philharmonic Five'dan virtüöz bir meydan okuma olarak tanımladığı albümdeki düzenlemelerin ve bestelerin altında da imzası var. Klasik müzik hazinelerini, film müziklerini popla birleştiren Philharmonic Five'ın albümünü dinleyen herkes oda müziğinin büyük eserlerini de duyacaktır diyor Tibor Kovac. Şimdi onun düzenlemesinden bizi hemen etkisi altına alan klasik bir eseri dinliyoruz.

Philharmonic Five grubu Saint-Saëns'ın Dans Macabre, Ölüm Dansı olarak da tanınan eserini Tibor Kovac'ın düzenlemesinden seslendirdi. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor, Kronos Quartet'ten dinlediğimiz Pulp Fiction filminin ana temasının düzenlemesini bu kez bir başka sıra dışı gruptan Eben Quartet'ten dinliyoruz.

Eben Kuartet'ten dinlediğimiz sevilen parça Mısırlı'dan sonra Çalgıların şarkısına veda ediyoruz sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te Notaların Dili programında sizlerle birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta müziğin rahatlatıcı gücünü arkamıza alarak yol alıyoruz ve program içinde sıcacık rahatlatan zarif ezgilerle buluşuyoruz. İlk bestecimiz Beethoven ve onun içindeki inceliği, doğa sevgisini, anlatım gücünü, sıcacık narinliği fark ettiğim Pastoral adı da verilen 6. senfoni. Beethoven'ın müziği dinleyeni her yönüyle insan denen varlıkla tanıştırır diye düşünürüm. Besteciyi özenle dinlediğimde ve incelediğimde notalarda insanın tarifini yaptığını gözlemliyorum. Şöyle ki, müziğin içine duygu, düşünce, heyecan ve coşku koymuş. Buna direniş, öfke ve patlamalar eklemiş. Peşine de hüzün ve kırılganlık katmış. Devamında bu birlikteliklerin ortaya çıkardığı incelik, zarafet, nitelik, nicelik ve ifadesindeki netlik bize Beethoven'ın şahsında insanı anlatmış diye düşünüyorum. Dolayısıyla insana ulaşmada, tanımada ve anlamada en etkili bestecilerden biridir. Beethoven'a özgü bir yaratıcılık, çeşitlilik ve derin soluklu bir melodi zenginliği içeren, doğadaki güneşli, eğlenceli, yağmurlu ve tekrar güneşli bir günü anlatan bu güzel eseri, Sir John Eliot Gardiner yönetiminde Orkestre Revolutionnaire et Romantique'den dinliyoruz.

dönemin en önde gelen isimlerinden biridir ve aynı zamanda klasik dönemin en önemli kurucuları arasında da sayılır. Klavye ve yaylı çalgılarda usta, önemli eserleri var. Philip'in birçok klavye sonatı var. Bunlarda piyano tekniğindeki değişimlerin çok net gözlemlendiğini söylüyor müzikologlar. Philip kendi döneminde hassas stil denilen bir tarzın önde gelen temsilcisi. Bu stil 18. yüzyılın ikinci yarısında Kuzey Almanya'da hakim olan bir besteleme tarzı. Bu stilde gerçek ve doğal duyguların müziğin içinde gerek nesnel gerekse duygusal olarak ifade edilmesine dayandığı söyleniyor. Bir örnek vermek gerekirse dramatik bir vokal parçayı klavsene taşıdığında aynı dramatik etkiliği yakalayabilen nadir bestecilerden biri. Babasından aldığı bir yetenek bu, kalıtımsa. Eserimiz La Majör 4. Senfoni dönem enstrümanlarıyla çalınıyor. Trevor Pinnock ve The English Concert Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Geliyoruz dinamik, tatlı tekrarlarıyla akılda kalan, aynı oranda salınımlı ve hülyalı müziğiyle Vivaldi'ye. Akıcı, sade, insanı hiç yormayan, güncelin içinde tutan bir müzik. Dinleyeceğimiz eser bir fagot konçertosu. Benim en sevdiğim üflemelilerden biri. Hoş, benim sevmediğim üflemeli yok sanki. Fagot tatlı buğusu, belirleyici ve yönlendirici, sırasında bas figürüyle orkestraların vazgeçilmez enstrümanlarından biridir. Ona her istediğinizi söyletebilirsiniz. Güzel bir anlatımı vardır. Sırasında kadife gibi bir tonla Vivaldi bu eserde sıcacık sarıp sarmalamış dinleyiciyi. Danny Bond ve Christopher Hawkwood yönetiminde bir başka dönem enstrümanları orkestrası olan Academy of Ancient Music seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Korsan Klasik.
1: Birazdan dinleyeceğimiz trio benim en sevdiğim eserlerden biri. Girişinden itibaren ne diyeceğimi bilemediğim, anlatımda zorlandığım, gözlerimin dolduğu bir eser. Bestecimiz Brahms ve her zamanki gibi güçlü, duygu dolu, vakur ve kucaklayıcı bir müzik. Bestecinin insanı hep olumluya götüren anlatım tarzını seviyorum. O nedenle seçtim bu eseri. Her duygu var içinde. Çarpışma da var, kucaklama da var, teslimiyet de var. Seveceksiniz, inanıyorum. Maria João Pires, Agustin Duma ve Gian Wang birlikte seslendiriyorlar. Bırakın kendinizi müziğe ve içindeki akışa alıp götürsün hepimizi beklediğimiz umuda. Dinliyoruz efendim.

Kapanışı çok önemsediğim bir piyano ikilisiyle yapalım istedim. Selin Şekeramber ve Yudum Çetiner'den oluşan Duo Blankenuar. Eller adlı albümlerinde Moritz Moskowski'nin orkestra suitinden uyarlanmış değişik ülke melodilerini örnekleyen çeşitlemelere yer vermişler. Bazılarını dinletmek istedim size. Sırasıyla Alman, Rus, İspanyol, Macar ve İtalyan müziğini dinliyoruz.

0: Bursa Klasik'te Notaların Dili programında ben Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Ruhumuzu besleyen müziklerin olduğu bir başka programda buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

2009 yılında elin bir uçak kazasında kaybettiğimiz Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, arpist ve pedagog Ceren Necipoğlu'nu saygıyla anıyoruz. 1973 yılında İstanbul'da doğan Ceren Necipoğlu müzik çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda başladı. Konservatuarın Arp Sanat Dalı ileri devresini bitiren Necipoğlu, müzik eğitimiyle eş zamanlı olarak İstanbul Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mütercim tercümanlık bölümlerinden mezun oldu. Burs kazanarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Louisiana Eyalet Üniversitesi'nin Arp Sanat Dalı yüksek lisans programını bir yıl içinde tamamladı. Hemen ardından Indiana Üniversitesi Müzik Fakültesi'nin davetini kabul eden Necipoğlu, dünyaca ünlü arpist ve pedagog Susan McDonald'ın sınıfına kabul edildi, Arp Sanat Dalı'nı master derecesiyle bitirdi. 2002-2003 akademik yılında aldığı davet üzerine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Arp Sanat Dalı eğitimini başlatma görevini üstlenerek bu kurumun ve Eskişehir'in ilk arp öğrencilerini yetiştirmeye başlayan Necipoğlu, katıldıkları uluslararası yarışmalarda dereceler alan öğrencileriyle yurt içi ve yurt dışında adından övgüyle söz ettirdi. Eğitmenliğinin yanı sıra Arp Dağarcığı'na kazandırılan yeni yapıtları yorumlamasındaki duyarlılığıyla bestecilerin dikkatini çeken Necipoğlu, besteci Hasan Uçarsu ve Amerikalı besteci Garrett Byrnes'ın solo arp için yazdıkları yapıtlarının dünya ve Avrupa premierlerini yaptı. Gerek solo gerekse çeşitli topluluklarla verdiği konserlerde Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sesini duyuran Necipoğlu yine birçok yapıtın Türkiye'deki ilk seslendirilişlerini yaptı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestraları eşliğinde solist olarak konserler verdi, Türkiye'nin birçok bölgesine uzanan bir konser turnesi gerçekleştirdi. Yaşamını arp sanatına adamış olan Ceren Necipoğlu, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da verdiği konserden dönerken 1 Haziran 2009'da Air France Hava Yolları'na ait uçağın Atlas Okyanusu'na düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

2009 yılında elin bir uçak kazasında kaybettiğimiz Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, arpist ve pedagog Ceren Necipoğlu'nu saygıyla anıyoruz. 1973 yılında İstanbul'da doğan Ceren Necipoğlu müzik çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda başladı. Konservatuarın Arp Sanat Dalı ileri devresini bitiren Necipoğlu, müzik eğitimiyle eş zamanlı olarak İstanbul Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mütercim tercümanlık bölümlerinden mezun oldu. Burs kazanarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Louisiana Eyalet Üniversitesi'nin Arp Sanat Dalı yüksek lisans programını bir yıl içinde tamamladı. Hemen ardından Indiana Üniversitesi Müzik Fakültesi'nin davetini kabul eden Necipoğlu, dünyaca ünlü arpist ve pedagog Susan McDonald'ın sınıfına kabul edildi, Arp Sanat Dalı'nı master derecesiyle bitirdi. 2002-2003 akademik yılında aldığı davet üzerine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Arp Sanat Dalı eğitimini başlatma görevini üstlenerek bu kurumun ve Eskişehir'in ilk arp öğrencilerini yetiştirmeye başlayan Necipoğlu, katıldıkları uluslararası yarışmalarda dereceler alan öğrencileriyle yurt içi ve yurt dışında adından övgüyle söz ettirdi. Eğitmenliğinin yanı sıra Arp Dağarcığı'na kazandırılan yeni yapıtları yorumlamasındaki duyarlılığıyla bestecilerin dikkatini çeken Necipoğlu, besteci Hasan Uçarsu ve Amerikalı besteci Garrett Byrnes'ın solo arp için yazdıkları yapıtlarının dünya ve Avrupa premierlerini yaptı. Gerek solo gerekse çeşitli topluluklarla verdiği konserlerde Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sesini duyuran Necipoğlu yine birçok yapıtın Türkiye'deki ilk seslendirilişlerini yaptı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestraları eşliğinde solist olarak konserler verdi, Türkiye'nin birçok bölgesine uzanan bir konser turnesi gerçekleştirdi. Yaşamını arp sanatına adamış olan Ceren Necipoğlu, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da verdiği konserden dönerken 1 Haziran 2009'da Air France Hava Yolları'na ait uçağın Atlas Okyanusu'na düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

0: Ayın Albümü.
1: Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. Albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026. 30 yılı aşkın süredir genç müzisyenleri destekleyen Zürih merkezli Orfeum Vakfı, geleceğin virtüözlerini ortaya çıkartmaya devam ediyor. Organize ettiği üst düzey müzikal buluşmalar sayesinde sıra dışı yetenekteki genç solistler, dünyaca ünlü şeflerin batonu altında saygın orkestralarla birlikte sahne alma ve kayıtlar gerçekleştirme fırsatı yakalıyorlar. Daha önce 15 CD'den oluşan bir Mozart konçertoları serisi kayıtlarını destekleyen vakıf, şimdi de Camille Saint-Saëns'ın tüm konçertolarını, özenle seçilmiş genç solistler ve Howard Griffiths yönetimindeki ORF Viyana Senfoni Orkestrası'nın kaydettiği 7 CD'lik seriye destek veriyor. Orfeum Vakfı'nın kuruluşundan itibaren desteklediği genç isimler arasında günümüzün pek çok yıldız virtüözü var. Behzat Abdurrahimov, Cemal Aliyev, Nicolas Alchtet, Nicola Benedetti, Jonathan Biss, René Capuçon, Sa Chen, Sol Gabetta ve Patrick Galois gibi. Bu tabloda yer alarak bizi gururlandıran Berfin Aksu, Ece Susertesen, Can Çakmur, Dorukan Doruk, Levent Gündüz, Veliko Çumburutse ve Iraz Yıldız'ın arasına Aryosu Gülenç ve İlyun Bürkev de katıldı. Haziranda ayın albümü olarak seçtiğimiz kayıt, 7 CD'lik Saint-Saëns Tüm Konçertolar serisinin 3. kaydı. Albümde Yilan Zhao tarafından seslendirilen Opus 17 Re Majör 1. Piyano Konçertosu, Ha Yong Choi'nin seslendirdiği Opus 33 La Minör 1. Violonsel Konçertosu'yla Aryosu Gülenç ve İlyun Bürkev'in seslendirdiği Hayvanlar Karnavalı yer alıyor.

Aryasu Gülenç 2009 yılında Bursa'da doğdu. Piyano eğitimine 6 yaşında başladı. Çalışmalarına Yıldız Aslanova ile devam etti. 2018'de ÇEV Sanat Genç Yetenekler Projesi'ne katıldı. 2017 yılında Varna Uluslararası Hairs of Orpheus Müzik Yarışması ve Roma Grand Prize Virtuoso Uluslararası Müzik Yarışması'nda birincilik kazandı. 2018 ve 2019'da St. Petersburg'dan Stuttgart'a, Ankara'dan San Marco'ya katıldığı tüm yarışmalardan birincilik ödülleriyle döndü. 2021 Temmuz ayında düzenlenen Enka Sanat Genç Yetenekler Festivali'nde yer aldı. 23 Nisan 2022'de Murat Cem Orhan yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile 19 Mayıs 2023'te Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Deniz Oliveira Erdinç yönetiminde ve Ekim ayında Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2023'te Almanya'nın Fulda şehrinde 16.sı düzenlenen Uluslararası Pianale Piyano Yarışması'na katılarak yarışmayı o güne kadar kazanan en genç piyanist oldu. Aryasu Gülenç, 2024 yılında Hannover Müzik, Drama ve Medya Üniversitesi'nin üstün yetenekli genç müzisyenlere eğitim veren İFF Enstitüsü'nü birincilikle kazanarak Profesör Elena Levitt'in öğrencisi oldu. Son olarak 2026'da katıldığı Hollanda Globe International ve Stuttgart Young Stars Förderpreis yarışmalarında birincilik, 63. Jugend Musiziert yarışmasında kendi kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aryasu Gülenç çalışmalarına Almanya'da Profesör Doktor Elena Levitt ve Profesör Markus Schirmer'le devam ediyor.

İlyum Bürkev, 4 yaşında başladığı piyano eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Burcu Aktaş Urgun'un ardından devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Profesör Pavel Gililov'la devam ediyor. Uluslararası düzeyde kapsamlı performans deneyimine sahip, dünyaca ünlü sanatçılar ve kurumlarla işbirliği yaparak müzikal kariyerini geliştiren İlyum Bürkev, katıldığı ustalık sınıflarında önemli profesörlerle çalıştı. Uluslararası birçok yarışmada ödüller alan İlyum Bürkev, son olarak Chopin Institute'un düzenlediği Jean Chopin Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü, Amerika'da Philadelphia Müzik Festivali'nde Uluslararası Konçerto Yarışması'nda Grand Prize ve birincilik ödülünü aldı. Genç yaşına rağmen dünyanın önemli konser salonlarında solo, oda müziği ve orkestra konserleri veren Bürkev, 2023 yılında Klassische Philharmonie Bonn Orkestrası'yla Almanya'nın 11 şehrinde gerçekleşen turnede Beethoven'ın 3. piyano konçertosunu icra etti. 2024 yılında 52. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış konserinin solisti oldu. Aynı yıl birçok önemli festivalde solo ve oda müziği konserleri veren Bürkev, Mariinsky Orkestrası ve Şef Cemil Can Deli Orman'la Mariinsky Tiyatro'da sahne aldı. İbrahim Yazıcı, Alexander Hülsov, Rengim Gökmen, Tolga Atalay Ün, Hasan Niyazi Tura ve Nil Venditti gibi şeflerle konserler gerçekleştirdi. Avrupa'nın en önemli müzik akademilerinden biri olan Liechtenstein Müzik Akademisi'nde 2 yıldır düzenli bursiyer olarak eğitimine devam ederken, akademinin konserlerinde de aktif şekilde yer almaya devam ediyor.

Camille Saint-Saëns, tüm konçertoları, Yeni Yetenekler Edisyonu 3. albüm. Yilan Sao, Ha Yong Choi, Aryosu Gülenç, İlyun Bürkev. Howard Griffiths, ORF Viyana Radyo Senfoni Orkestrası. Yapım Berlin Classics. Yayın formatı CD ve dijital albüm. 65 dakika. Yayın tarihi 24 Nisan 2026.

0: Ayın Müzik Kitabı.
1: Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Gürer Aykal Eskişehir'in Çifteler Köyü'nde dünyaya gelmiş, Fırat Nehri'nde yüzmeyi öğrenmiş, Diyarbakır'ın Süryani Kilisesi'ndeki orgu çalmış, Sülüklü Sokak'ta futbol takımı kurmuş, babası, müzik öğretmeni Tevfik Hoca sayesinde doğal bir müzik ortamında yetişmiş. Bir gün devletin müfettişleri Anadolu'da tarama yaparlarken onun absolut kulağını öğrenmişler. Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirildiğinde 11-12 yaşlarındaymış ve 26 yaşına dek bu kurumun öğrencisi olmuş. Okuldaki ilk günlerinde küçük çalgı toplulukları kurup kendine göre besteler yazıp onları yönetmesi hocalarının dikkatini çekmiş. Ahmet Adnan Saygun yaşamı boyunca onun hamisi, Profesör Lessing ise rol modeli olmuş. Londra'da Royal Academy ve Guildhall Music School'dan sonra Roma'da Santa Cecilia'nın diplomalarını almış. Yaşamının her döneminde içerik ya da yorum açısından yoz bulduğu müzikle savaşmış. Böylece kimi orkestracının protestosuna uğrarken kimi orkestracıya da yeni ufuklar açmış. Dünyanın değişik köşelerinde sayısız Türk yapıtı çaldırıp pek çok yabancı sanatçıya da Türk bestecilerini tanıtmış. 1991'den beri Sevda Cenap Ant Vakfı'nın danışma kurulu başkanı olan Gürer Aykal, bu kitapta yaşam öyküsünü kendi ağzından anlatıyor. Onunla orkestra şefliği üstüne yaptığımız bir söyleşi nice genç müzikçiye ışık tutacaktır. Ben ilk kez bir orkestra şefinin portresini yazdım. Tutkulu ve başarılı bir cumhuriyet çocuğunun dünyasını sizinle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadtzer'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir. 1989'dan bu yana kaleme aldığı farklı yayın evleri tarafından yayınlanan 25 kitabının sonuncusu olan İki Alem Arasında Ali Darmar'ı Temmuz ayında Ayın Müzik Kitabı köşesinde tanıtacağız.

Gürer Aykal, bir cumhuriyet çocuğunun orkestra şefi olarak portresi. Yazan Evin İlyasoğlu. Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları. Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 24. kitap. 224 sayfa. 1. basım Kasım 2012.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Radyo'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.

Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey Kerem gibi yana yana. Dert çok, hem dert yok. Yüreklerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun.

Diz boyu karlı bir gece, sofradan kaldırılıp, polis otomobiline bindirilip bir trenle gönderilerek bir odaya kapatılmakla başladı maceram. 9. yıl biteli 3 gün oluyor. Koridorda sedyede bir adam, yüzünde uzun demirlerin kederi, açık ağzıyla sırt üstü ölüyor. Akla yalnızlık geliyor. İlki 76 gün sessiz düşmanlığında üstüme kapanan kapının. Sonra saç bir geminin baş altında 7 hafta. Lakin yenilmedik. Kafam ikinci bir insandı yanımda. Çoğunun yüzünü unuttum büsbütün. Yalnız çok ince, çok uzun bir burundur aklımda kalan. Bir tek kaygıları vardı, hakkımda hüküm okunurken, heybetli olmak değildiler. İnsandan çok eşyaya benziyorlardı. Duvar saatleri gibi ahmak, kibirli ve kelepçe, zincir filan gibi hazin ve rezildiler. Evsiz ve sokaksız bir şehir, tonla ümit, tonla keder, dört ayaklı mahluklardan yalnız kediler. Yasaklar dünyasındayım. Yarın yanağını koklamak yasak. Çocuklarınla yemek yiyebilmek aynı sofrada yasak. Yazdığım mektubun kapatmak zarfını ve zarfı yırtılmamış mektup almak yasak. Yatarken lambayı söndürmen yasak. Tavla oynaman yasak. Ve yasak olmayan değil, yüreğinde gizleyip elde kalabilen şey... Sevmek

Koridorda sedyede öldü adam, götürdüler. Artık ne ümit, ne keder, ne ekmek, ne su, ne hürriyet, ne hapislik, ne kadınsızlık, ne gardiyan, ne tahta kurusu ve ne de karşında oturup yüzüne bakan kediler. Bu iş bitti, tamam. Fakat devam ediyor bizimkisi. Sevmek, düşünmek ve anlamakta devam ediyor kafam. Dövüşemeyişimin affetmeyen öfkesi devam ediyor. Ve sabahtan beri karaciğer sancımakta berdevam.

Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya. Ona sorarsanız lafı bile edilmez mikroskopik bir zaman. Bana sorarsanız 10 senesi ömrümün. Bir kurşun kalemim vardı ben içeri düştüğüm sene. Bir haftada yaza yaza tükeniverdi. Ona sorarsanız bütün bir hayat. Bana sorarsanız adam sen de bir iki

Tatillikten yatan Osman, ben içeri düştüğümden beri 7.5'ı doldurup çıktı. Dolaştı dışarıda bir vakit, sonra kaçakçılıktan tekrar düştü içeri. 6 ayı doldurup çıktı tekrar. Dün mektup geldi, evlenmiş. Bir çocuğu doğacakmış baharda. Şimdi 10 yaşına bastı ben içeri düştüğüm sene ana rahmine düşen çocuklar. Ve o yılın titrek ince uzun bacaklı tayları rahat geniş sağrılı birer kısrak oldular çoktan. Fakat zeytin fidanları hala fidan, hala çocuktur. Yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde. Ben içeri düştüğümden beri ve bizim hane halkı bilmediğim bir sokakta, görmediğim bir evde oturuyor. Pamuk gibiydi, bembeyazdı ekmek. Ben içeri düştüğüm sene sonra vesikaya bindi. Bizim burada içeride birbirini vurdu millet, yumruk kadar simsiyah bir tayın için. Şimdi serbestledi yine fakat esmer ve tatsız. Ben içeri düştüğüm sene ikincisi başlamamıştı henüz. Daha kampında fırınlar yakılmamış, atom bombası atılmamıştı Hiroşima'ya.

Boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman. Sonra resmen kapandı o fasıl. Şimdi üçüncüden bahsediyor Amerikan doları. Fakat gün ışıdı her şeye rağmen. Ben içeri düştüğümden beri ve karanlığın kenarından onlar ağır ellerini kaldırımlara basıp doğruldular yarı yarıya. Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında 10 kere döndü dünya ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine ben içeri düştüğüm sene onlar için yazdığımı. Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Ve kahreden, yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Ve gayrisi, mesela benim 10 sene yatmam, lafı güzaf.

0: Uyandın. Neredesin?
1: Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya.
0: 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinden biri de bu. Yanında yatan kim?
1: Yalnızlık değil. Karın. Uyuyor melekler gibi mışıl mışıl.
0: Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç?
1: 8.
0: Demek akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü teamüldendir. Polis ev basmaz güpegündüz. Hapisten çıkmışsın. Çıkar çıkmaz da gebe komşun karını. Takmışın koluna geziyorsun akşamüstü mahallede.
1: Karnı burnunda hatunun. Nazlı nazlı taşıyor mukaddes yükünü. Sen saygılı ve kibirlisin. Hava serin. Üşümüş bebek elleri gibi bir serinlik. Avuçlarına alıp onu ısıtasın gelir.
0: Mahallenin kedileri kasabın kapısında. Ve üst katta kıvırcık karısı yerleştirmiş pencerenin pervazına memelerini akşama seyrediyor.
1: Alaca aydınlık, tertemiz gökyüzü, duruyor orta yerinde çoban yıldızı, bir bardak su gibi pırıl pırıl.
0: Bu yıl uzunca sürdü pastırma yazı, dut ağaçları sarardıysa da incirler hala yeşil.
1: Mürettip Refik'le sütçü Yorgin'in ortanca kızı çıkmışlar akşam piyasasına. Parmakları birbirine dolanmış, bakkal karabetin ışıkları yanmış.
0: Mahallenin veremlileri, yataklara düşenler bakıyor camların arkasından. Çamaşır Cumhuriye'nin işsiz oğlu omuzlarında keder kahveye gidiyor. Ajans haberlerini okuyor radyosu Rahmi Beylerin. Uzak Asya'da bir memleket. Sarı ay yüzlü insanlar beyaz bir ejderha ile dövüşmekteler. Oraya gönderildi seninkilerden 4500 tane Mehmet. Kardeşlerini katletmeye.
1: Kızarıyor yüzün. Öfkeden ve utançtan ve umumiyetle bilen değil, sırf sana ait ve eli kolu bağlı bir hüzün. Karını arkadan itip yere yuvarlamışlar da düşürmüş gibi çocuğunu.
0: Yahut yine hapisteymişin de karakolda yine dövdürülüyormuş gibi köylü jandarmalara, köylüler.
1: Ansızın bastırdı gece, bitti akşam gezintisi. Bir polis cipi saptı sizin sokağa.
0: Karın fısıldadı.
1: Bizi mi?

0: Masanın örtüsü mavi basma, üstünde yalansız güler yüzlü cesur kitaplarımız durur. Esirlikten dönmüşüm anacığım, kendi memleketimde düşman kalesinden. Gecenin saat biri, lambayı söndürmedik. Yanımda karım yatar, karım 5 aylık gebeliğinde. Etim etine değende, elimi karnına koyanda bebek kıpır kıpır kıpırdar. Dalda yaprak, suda balık, rahimde insan yavrusu. Yavrum, yavrumun pembe yünden zıbını anası ördü. Bedeni benim karışımla bir karış.
1: Kolları şu kadarcık.
0: Yavrum, kız olursa tepeden tırnağa anasına benzesin istiyorum. Oğlan olursa boyu posu bana. Kız olursa ela ela baksın. Oğlan olursa maviş maviş. Yavrum, kız olsun, oğlan olsun, kaç yaşında olursa olsun, yavrum düşmesin istiyorum hapislere. Güzelden, haklıdan, barıştan yana diye. Fakat malum, kızım yahut oğlum gecikirse suların ışıması, dövüşeceksin. Ve hatta, yani haylice müşkül bir zanaatmış bizde bugün babalık zanaatı da. Gecenin saat biri, lambayı söndürmedik. Belki yarım saat sonra, belki sabaha karşı gene basılabilir evim. Beni alıp götürürler kitaplarımızla beraber. Yanımda 1. şubeninkiler. Dönüp bakarım. Durur kapıda karım, eşiğin üzerinde. Uçar entarisi sabah rüzgarında. Yüklü ağır karnında. Bebek
1: kıpır kıpır kıpırdar.

anası bir oğlancık doğurdu bana. Kaşsız sarı bir oğlan. Masmavi kundağında yatan bir nur topu. 3 kilo ağırlığında. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Kore'de. Sarı ay çiçeğine benziyorlardı. MacArthur kesti onları. Gittiler ana sütüne bile doyamadan. Benim oğlan dünyaya geldiği zaman çocuklar doğdu Yunan zindanlarında. Babaları kurşuna dizilmiş. Bu dünyada ilk görülecek şey diye demir parmaklığı gördüler.

mavi gözlü, kara gözlü, ela gözlü bebelerdi. Bitlendiler doğar doğmaz. Kim bilir kaçı sağ kalır mucize kabilinden. Benim oğlan benim yaşıma geldiği zaman ben bu dünyada olmayacağım. Ama harikulade bir beşik olacak dünya. Siyah, beyaz, sarı, bütün çocukları sallayan mavi atlas döşekli bir beşik.

Nereden gelip nereye gidiyoruz? Doğrultup belimizi kalktığımızdan beri iki ayak üstüne, kulumuzu uzunlaştırdığımızdan beri bir lobut boyu ve taşı yonttuğumuzdan beri yıkan da yaratan da biziz. Yıkan da yaratan da biziz bu güzelim, bu yaşanası dünyada. Arkamızda kalan yollarda ayak izlerimiz kanlı. Arkamızda kalan yollarda ulu uyumları aklımızın, ellerimizin, yüreğimizin, toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve plastikte. Kanlı ayak izlerimiz mi önümüzdeki yollarda duran? Bir cehennem çıkmazında mı sona erecek önümüzdeki yollar? Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler. Günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların. Çocukların avuçlarında yeşerecekler. Çocuklar ölebilir yarın. Hem de ne sıtmadan ne kuş palazından, düşerek de değil, kuyulara filan. Çocuklar ölebilir yarın. Çocuklar sakallı askerler gibi ölebilir yarın. Çocuklar ölebilir yarın. Atom bulutlarının ışığında. Arkalarında bir avuç kül bile değil. Arkalarında gölgelerinden başka bir şey bırakmadan. Negatif resimcikler boşluğun karanlığında. Krematoryum, krematoryum, krematoryum. Bir deniz görüyorum. Ölü balıklarla örtülü bir deniz. Negatif resimcikler boşluğun karanlığında. Yaşanmamış günlerimiz çocukların avuçlarıyla birlikte yok olan.

0: bir şehir vardı, yerler eser yerinde. Beş şehir vardı, yerler eser yerinde. Yüz şehir vardı, yerler eser yerinde. Yok olan şehirlere şiirler yazılmayacak. Şair kalmayacak. Pencerende bir sokak, bulvarlı. Odan sıcak, ak yastıkta üzüm karası saçlar. Dışarıda adamlar paltolu, ağaçlar karlı. Penceren kalmayacak. Ne bulvarlı sokak, ne ak yastıkta üzüm karası saçlar, ne paltolu adamlar, ne karlı ağaçlar. Ölülere ağlanmayacak. Ölülere ağlayacak gözler kalmayacak ki. Eller kalmayacak. Negatif resimcikler dalların altındaki, yok olmuş olan dalların altındaki. Yok olmuş olan dalların üstünden o bulutlardır geçen.
1: Yüreğe götürmeyin.

0: bulutlardır geçen, yok olmuş olan dalların üstünden.
1: Tahta beton, teneke toprak, saman damlarımızla 2 milyardan artığız, kadın erkek, çoluk çocuk. Ekmek hepimize yetmiyor, kitap da yetmiyor ama keder dilediğin kadar, yorgunluk da göz alabildiğine. Hürriyet hepimize yetmiyor, hürriyet hepimize yetebilir. Ve sevda kederi, hastalık kederi, ayrılık kederi, koca alma kederinden gayrısı aşmayabilir eşiğimizi. Kitap hepimize yetebilir. Ormanlarınki kadar uzun olabilir ömrümüz. Yeter ki bırakmayalım. Yaşanmamış günlerimiz yok olmasın, çocukların avuçlarıyla birlikte. Boşluğun karanlığına çıkmasın negatif resimcikler. Yeter ki ekmek ve hürriyet yolunda dövüşebilmek için yaşayabilelim. Tanrı ellerimizdir. Tanrı yüreğimiz, aklımız, her yerde var olan Tanrı. Toprakta, taşta, tunçta, tuvalde, çelikte ve plastikte. Ve bestecisi sayılarda ve satırlarda ulu uyumların. İnsanlar, sizi çağırıyorum. Kitaplar, ağaçlar ve balıklar için. Buğday tanesi, pirinç tanesi ve güneşli sokaklar için. Üzüm karası, saman sarısı saçlar ve çocuklar için. Çocukların avuçlarında günlerimiz sıra bekler. Günlerimiz tohumlardır avuçlarında çocukların. Çocukların avuçlarında yeşerecekler.

Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan. Vatan mızraklı ilmihalse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan. Vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan, ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla, Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala.

Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı. 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından. Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha kalkmamak ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini, biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Yahut da yine sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için. Diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk ucunda, daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz. Belki de yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasına demir kapının. Biz yine de dışarıyla beraber yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla. Yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız, hem de en ufacıklarından, mavi kadifede bir yıldız zerresi. Yani bu koskocaman dünyamız, bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil, boş bir ceviz gibi yuvarlanacak zifiri karanlıkta, uçsuz bucaksız. Şimdiden acısı çekilecek bunun. Duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya, yaşadım diyebilmen için.

sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Su başında durmuşuz Çınar'la ben, bir de kedi. Suda suretimiz çıkıyor Çınar'la benim, bir de kedinin. Suyun şavkı vuruyor bize, Çınar'a, bana, bir de kediye.

durmuşuz. Çınar, ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Önce kedi gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim, kaybolacak suda sureti. Sonra çınar gidecek, kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek, güneş kalacak, sonra o da gidecek.

Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldanmadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben, bahtiyarım.

Fresh.

sıcaktı, sıcak. Sapıkanlı demiri kör bir bıçaktı, sıcak. Sıcaktı, bulutlar doluydular. Bulutlar boşanacak, boşanacaktı. O kımıldanmadan baktı. Kayalardan iki gözü iki kartal gibi indi ovaya. Orada en yumuşak, en sert, en tutumlu, en cömert, en seven, en büyük, en güzel kadın toprak neredeyse doğuracaktı. Hep bir ağızdan türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek ağır. Demiri oya gibi işleyip, hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağı. Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek ağır.

Yenildiler. Hep beraber söylenen bir türkü gibi, hep beraber kardeş elleriyle işlenen toprak, Edirne Sarayı'nda damızlanmış atların eşil

her şeyde, her yerde. Hep beraber diyebilmek için.

Ne zaman başladı hiç bilinmez sen.

üç gece, sadece üç. Yan yana uyumak suç. Ne erken

ateşin su olduğu yerde, suyun ateş olduğu yerde var. Kızımıza ördüğün yeşil atkıda bile benim seven ellerinde var. Yok mu? Gözlerinde gün batımı yok mu? Var. Yalnızlık gibi ama yalnızlık değil. Bildiğin, çok iyi bildiğin bir şeyin uzağında kalmak duygusu belki. Yok mu? Yok mu? Yok mu? Var.

bilir miydik, sever miydik? İnanır mıydık olmasaydı hiç? Ama bugün şimdilik yenik.

bilir miydik, sever miydik? İnanır mıydık olmasaydı hiç? Ama bugün şimdilik

Diyelim yağmura tutuldun bir gün. Bardaktan boşanırcasına yağıyor mübarek. Öbür yanda güneş kendi keyfinde. Ne de olsa yaz yağmuru pırıl pırıl düşüyor damlalar. Eteklerin uça uça bir koşu kopardın, dar attın kendini karşı evin sundurmasına. İşte o evin kapısında bulacaksın beni. Diyelim için çekti bir sabah vakti, erkenden denize gireyim dedin. Kulaç attıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyorsun ortadan. Ege denizi bu, efendi deniz, seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçine doğdu belki de. İşte çil çil koşacağım balıklar, lapinalar, gümüşler var ya, eğilim eğilim salınan yosunlar. Onların arasında bulacaksın beni. Diyelim sapına kadar şair bir herif çıkmış ortaya. Çakmak çakmak gözleri. Meydan ya taksi ya Beyazıt Meydanı. Herkes orada. Sen de oradasın. Herif bizden söz ediyor. Bu ülkenin çocuklarından. Yürüyelim arkadaşlar diyor. Yürüyelim özgürlüğe, mutluluğa doğru. Her işin başında sevgi diyor. Gözlerin yağmurdan sonra yaprakların yeşili. Bir de başını çeviriyorsun ki yanında ben varım.

Diyelim ıslık çalacaksın, ıslık. Sen ıslık çalınca ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes. Kimse çalamamalı senin gibi güzel. Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın. Senden önce kimse saymamış olmalı senin saydığın gibi doğru ve güzel. Hem dalgaları hem saymasını severek.

Peki, sinek avlıyorsun, sinek. En usta sinek avcısı olmalısın. Dünya Sinek Avcıları Örgütü'nde yerin başta. Örgüt yoksa seninle başlamalı. Sanki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Düşün düşünebildiğince üç boyutlu. Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya. Sanki senden önce düşünen hiç olmamış.

0: ötelere gidilecek.
1: Daha da ötelere. Teleskopların bile görmediği yere. Ama bizim dünyada ne zaman kimse aç kalmayacak.
2: Ne zaman korkmayacak kimse kimseden.
1: Ne zaman emretmeyecek kimse kimseyi.
2: Ne zaman yermeyecek kimse kimseyi.
1: Ne zaman umudunu çalmayacak kimse kimsenin.
2: Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman?

devenir. Ağır ağır düşeceksin bu merdivenlerden. Aşk merdiveni bu. Ağır ağır kalkacaksın ve uçacaksın.

Ya içimdeki derin mavi, ne yapar, neye benzer sahi bir mavi içimdeki? O sımsıcak bir mavi, bir mavi güneş gibi.

Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

0: Korsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Korsan Klasik'te ben Zerhan Gökpınar ile yeni bir Notaların Dili programında birliktesiniz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta bana göre çok önemli bir besteci olan onulmaz bir 19. yüzyıl romantiğiyle başlıyor ve bestecimiz Richard Strauss'un eserlerini dinlemeye devam ediyoruz. Romantizmi modernizme bağlayan 1864-1949 yılları arasında yaşamış en önemli bestecilerden biri. Önemli bir orkestrasyon ustası aynı zamanda. Bir şiiri müzikle betimlemede çok başarılı olmuş bir müzisyen. Çok erken yaşta müzik dersleri almış, ünlü orkestra şefi Hans von Bülow ile tanışması onun ilk başarılı deneyimlerine vesile olmuş. Nice besteciye oranla şanslı yönü ilk yapıtından başlayarak ilgi görmesi. 60 yıla yakın bir süre Almanya'nın en seçkin bestecilerinden biri olarak anılması. Wagner ve Brahms en etkilendiği besteciler. Orkestraya Wagner benzeri geniş ve derin bir soluk getirmiş. Eserleri parlak renklerle bezenmiş. Cesur atılımlar yaparak alışılmışın dışına çıkabilen bir tarz bulmuş kendine. Birazdan dinleyeceğimiz Nietzsche'nin felsefi romanını baz alarak yazdığı Zerdüşt dedi ki adlı senfonik şiiri 1883-85 yılları arasında yazılmış. 1896'da kendi idaresinde ilk seslendirilişini yapmış ve büyük yankı uyandırmış. Dinleyici haklı, gerçekten çok güzel ve etkileyici bir eser. Besteci bu eserde yaratılıştan bu yana insanın Nietzsche'nin üstün insan fikrine doğru sergilediği dinsel ve bilimsel aşamaları müziğin içine serpiştirdiğini söylüyor. Benim Richard Strauss müziğine bakışıma gelirsek, zaten biliyorsunuz artık, ben bestecinin geçişlerini seviyorum. İnsanı merakta bırakan geçişlerdir bunlar. Tam bir fırtınanın ortasındayken bir anda bakarsanız yumuşacık, zarif, narin bir duygu selinin içinde buluverirsiniz kendinizi. Sürprizlerle doludur. Dolayısıyla bu salınım tüm eserin içinde devam eder. Kendinizi boşlukta, sanki uzayda gibi hissedebilirsiniz. Yer çekimi yok olur onu dinlerken. Ve işte bu nedenle ben onun müziğinde bu yaşamdan kopuşu seviyorum. Eseri size en sevdiğim ve etkilendiğim şeflerden biri olan Klaus Tennstedt'ten dinleteceğim bugün. Tennstedt'in Strauss yorumlarını severim ben. Güçlüdür, dinamiktir, bir o kadar da romantiktir. Zira Strauss'un yapısına uygun bir kişiliğe sahiptir Tennstedt. Richard Strauss derin melodileriyle bana içli, sonsuz, anlamlı ve boyutlu bir iç

dünyam olduğunu göstermiştir. Rudolf Kempe ve Klaus Tennstedt gibi şefler de bunu yorumlarıyla pekiştiriyorlar. Londra Filarmoni Orkestrası'nı yönettiği eserde Tennstedt, Strauss'un karanlık, derin, etkileyici, bazen ürkütücü ama hep melodik yanını çok güzel veriyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik.
1: İkinci eser olarak mevsimleri anlatan bir beste getirdim size. Şimdiye kadar en çok bilinenler Vivaldi ve Piazzolla'nın mevsimleri oldu. Ancak hem Glazunov hem de Haydn mevsimlere incelikli bir bakışla çok anlamlı, keyifli, net anlatım yapmışlar. Haydn'ın mevsimleri bir oratorio. Oldukça uzun bir eserdir. Haydn müziğiyle hep yol gösterici olmuş, yönlendirmiş, sonuçta da derleyip toparlayıp işin özünü önümüze koymuş bir besteci. İlk seslendirilişi 1801'de yapılmış. Her mevsimi anlatan 4 ayrı kantattan oluşuyor. İlkbahar ekin mevsimi, verimli yağmurların getireceği bereket ve verimlilik olarak umudu temsil ediyor. Yaz mevsiminde bir yaz günü anlatılmış. Horozun ötüşüyle başlayan gün, doğan güneş, gün boyu sakin yaşam, bir ara şöyle deli fişek gibi esip geçiveren yaz yağmuru ve sonrasında gelen akşam sakinliği notalarda karşılık bulmuş. Biz bugün Haydn'ın ilkbahar ve yaz mevsimlerini dinliyoruz. Sigiswald Kuijken, La Petite Bande Flanders topluluğu ve korosunu yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Ünlü tenor Jose Carrera, aşkın hallerini anlatan melodilerden oluşan bir CD çıkarmış yıllar önce. Buradan birkaç şarkı seçtim size. Hepsi pek güzel. Adlarını söylemeyeyim, sürpriz olsun. Dinliyoruz efendim.

0: Bursan Klasik'te Serhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Yeni bir notaların ilgi programında buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Serhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

İstanbul'da sinemanın unutulmaz sesine bir yolculuk. İKSV'nin düzenlediği, Borusan'ın festival sponsoru olarak destek verdiği 54. İstanbul Müzik Festivali kapsamında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ünlü besteci Ennio Morricone'nin etkileyici film müziklerini Dirk Bros yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Programda Morricone'nin çağdaş eserleri ve Sinema Paradiso'dan The Mission'a, The Hateful Eight'ten Once Upon a Time in America'ya uzanan en ünlü filmlerinin müzikleri dinleyiciyle buluşuyor. Birçok uluslararası solistin eşlik edeceği Bifo, Morricone, Sinemanın Sesi başlıklı bu özel konser, 16 Haziran Salı saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bu konser ve 11-25 Haziran arasında devam edecek festival için biletler Paso satış kanallarında.

54. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülünü yaşayan bir efsane kabul edilen Portekizli piyanist Maria João Pires'e sunuyor. Kendi kuşağının en yetenekli piyanistlerinden olan Maria João Pires, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen orkestraları ile verdiği konserlerinin yanı sıra 15 yıl boyunca Erato ve 20 yıl boyunca Deutsche Grammophon için kayıtlar yaptı. ...1970'lerden sonra sanatın yaşam, toplum ve eğitim üzerindeki etkisini yansıtmaya kendini adayan ünlü piyanist, 1999 yılında Portekiz'de Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'ni kurmuş, 2012 yılında Belçika'da iki tamamlayıcı projeye daha imza atarak Hesperos ve Partitura korolarını yaşama geçirmiştir. ...2018 yılında 70 yıl süren uzun ve başarılı bir kariyerin ardından sahnelere veda eden Maria João Pires, Belgais Sanat Araştırmaları Merkezi'nde profesyonel müzisyenler ve müzikseverler için disiplinler arası atölye çalışmaları sunmakta, Belgais Konser Salonu'nda konserler ve kayıtlar gerçekleştirmektedir. Müziğin ruhsal boyutunu, çoğu zaman gizli anlamını ve beklenmedik nüanslarını ortaya çıkaran virtüöz piyanist Maria João Pires, piyano edebiyatına yön veren eşsiz kayıtlarından seçtiklerimizle Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

2009 yılında elin bir uçak kazasında kaybettiğimiz Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, arpist ve pedagog Ceren Necipoğlu'nu saygıyla anıyoruz. 1973 yılında İstanbul'da doğan Ceren Necipoğlu müzik çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda başladı. Konservatuarın Arp Sanat Dalı ileri devresini bitiren Necipoğlu, müzik eğitimiyle eş zamanlı olarak İstanbul Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mütercim tercümanlık bölümlerinden mezun oldu. Burs kazanarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Louisiana Eyalet Üniversitesi'nin Arp Sanat Dalı yüksek lisans programını bir yıl içinde tamamladı. Hemen ardından Indiana Üniversitesi Müzik Fakültesi'nin davetini kabul eden Necipoğlu, dünyaca ünlü arpist ve pedagog Susan McDonald'ın sınıfına kabul edildi, Arp Sanat Dalı'nı master derecesiyle bitirdi. 2002-2003 akademik yılında aldığı davet üzerine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Arp Sanat Dalı eğitimini başlatma görevini üstlenerek bu kurumun ve Eskişehir'in ilk arp öğrencilerini yetiştirmeye başlayan Necipoğlu, katıldıkları uluslararası yarışmalarda dereceler alan öğrencileriyle yurt içi ve yurt dışında adından övgüyle söz ettirdi. Eğitmenliğinin yanı sıra Arp Dağarcığı'na kazandırılan yeni yapıtları yorumlamasındaki duyarlılığıyla bestecilerin dikkatini çeken Necipoğlu, besteci Hasan Uçarsu ve Amerikalı besteci Garrett Byrnes'ın solo arp için yazdıkları yapıtlarının dünya ve Avrupa premierlerini yaptı. Gerek solo gerekse çeşitli topluluklarla verdiği konserlerde Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da sesini duyuran Necipoğlu yine birçok yapıtın Türkiye'deki ilk seslendirilişlerini yaptı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestraları eşliğinde solist olarak konserler verdi, Türkiye'nin birçok bölgesine uzanan bir konser turnesi gerçekleştirdi. Yaşamını arp sanatına adamış olan Ceren Necipoğlu, Brezilya'nın başkenti Rio de Janeiro'da verdiği konserden dönerken 1 Haziran 2009'da Air France Hava Yolları'na ait uçağın Atlas Okyanusu'na düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Bu yıl 54.sü düzenlenen İstanbul Müzik Festivali'nin onur ödülü, çağdaş müziğin önde gelen bestecilerinden Turgay Erdener'e takdim edilecek. Yapıtlarıyla geleneksel Türk müziği ögelerini büyük bir incelikle evrensele taşıyan bestecimiz Turgay Erdener, solo çalgı eserlerinden oda müziğine, orkestral yapıtlardan sahne müziğine kadar başarılı eserler üretmiştir. Üretkenliği ve öğretici kimliğiyle çağdaş müzik dünyasında kalıcı bir etki yaratan Turgay Erdener, halen Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Geleneksel ve çağdaş müziğin anlayışını farklı kompozisyon teknikleriyle ustaca harmanlayarak, özgün bir müzik dili oluşturan Turgay Erdener'in çok yönlü yapıtlarından seçtiklerimiz, Haziran ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te Ayın Bestecisi köşesinde.

arzusuna. Çocuklarla okulların çarpıştığı